0: olsun. Nerede yazacağım onu? Ama Alman Türkiye konkursu var. Hadi ben alışkın bir katına geçiyorum.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale.